bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

0: 95.5.
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber,

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve

0: Genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri içinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri içinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon

0: da gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: 95.5

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski

0: Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan

çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

hayalle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Maxi Show. Kariyer Sanki Maxi Show. Kariyer, kariyer. Maxi Show.
1: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
2: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
3: Maxi Show başlıyor.
2: Ne?
4: Sonunda.
2: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
5: Bence bu muhteşem.
6: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
7: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
6: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
8: Artık başlasın.
3: Maxi Show başlıyor.
9: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
10: Gözleri!
11: Fazlasıyla muhteşem!
10: Ve çok çekici.
12: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
3: Maxi Show başlıyor.
0: Maxi Show. Maxi Show.

0: burada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu. Tabii ki Radyo Kulüp'tesiniz. Maxi Show'dasınız.
1: Maxi Show.
0: Benimle birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde, yolda yürürken, deniz kenarında, çimler üzerinde, çimenler üzerinde, göl kenarında, dere kenarında, kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyoruz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet, Instagram adresimi hatırlatıyorum. Instagram'da maxishow1 Instagram hesabına gelebilirsiniz. Daha doğrusu oradan beni takip alabilirsiniz. Maxishow1 Instagram hesabım. Instagram'da maxishow1 Instagram hesabında yayında oluyoruz. Olacağız. Evet, orada da yayında olacağız. Bekleriz. Hadi şimdi güzel bir şarkıyla programımızın açılışını yapalım. Sonrasında ise en güzel şarkılarla yine burada olmaya devam edelim. Nil Kara İbrahimgil radyonuz olacak. Organize işler bunlar diyecek ve sonrasında bakalım listemizde hangi şarkı belirecek ve neler olacak bu akşamki programda. Dün akşam işlemiş olduğumuz ama tam tadına varamamış olduğumuz konuyu bu akşam da işlemeyi düşünüyorum ben. Şaşırdınız mı? Bence şaşırmadınız. Ben de olsa ben de şaşırmazdım. Evet. Bazen bir konuyu 10.500 defa işleyebiliyoruz. Yani 10.100 baloncuk yuttum gibi. Hadi organize işler bunlar radyonuzda. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Maxishow1 Instagram hesabı, biri de sayıyla izliyorsunuz.

Radyonuzda olduktan hemen sonra devam ediyoruz programımıza. Şimdi ise Nazan Öncel ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Nazan Öncel Boncuk diyecek ki Boncuk adlı şarkısına yer vereceğiz. Nazan Öncel'in sonrasında yine buralarda olmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Instagram adresimi. Instagram adresi maxishow1. Yazıyorsunuz beni buluyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Nazan Öncel ve Boncuk. Benim de çok sevmiş olduğum bir Nazan Öncel şarkısı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Birazdan geleceğiz. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Ve şimdi Nazan Öncel radyonuzda Boncuk desin. Sonrasında aklım Boncuk deyince aklıma bir şey geldi benim. Aklıma geldi ama her aklıma geleni buradan söyleyemiyorum. Nerede boncuk arıyorduk biz? Onda bunda şunadır mıydı? Yok o değildi. Her neyse. Peki. Güzel bir şarkı arası. Şarkının ardından yine buradayız. Burası Radyo

Ölürüm Nazlı'na, kibarım aman. Nazlı'nın önce radyonuz oldu. Devam ediyoruz programımıza. Barış Taşlan aramıza katıldı. Barış Taşlan hoş geldin. Şimdi çalacağımız şarkıda sevgili Barış Taşlan'a armağan ediyoruz. Mabel Matiz radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Mabel Matiz yorumuyla ne dinliyoruz? Numaracı radyonuzda olacak. Numaracı şarkısının ardından yine burada olmaya devam edelim. Burası Radyo Kulüp Maxi ben. 22'ye kadar burada olmaya devam edeceğiz. En güzel şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahipsiniz. Dün akşam işlemiş olduğumuz ama katılma fırsatı bulamamış olduğumuz o konuya katılmak istiyorsanız buyurun Maxi Show 1 Instagram hesabım, oradaki canlı yayının yorum kısmına yazabilirsiniz cevaplarınızı. Neydi dün akşamki programın konusu? Şuydu. Ulan konu neydi? Konu neydi? Şuydu. Şu anda 90'lı yıllarda bir bakkalda olsaydınız ilk alacağınız şey ne olurdu diye sormuştum sizlere dün akşam. Aynı soruyu bu akşam da soruyorum. Belki ikinci, üçüncü, dördüncü konumuz da eklenebilir. Yine kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza katılabilirsiniz. Kimler bin nerelerden dinliyor ise onu da yazabilirsiniz bana. Ben merak ediyorum nerede dinliyorsunuz. Ne şekilde dinlediğinizi de merak ediyorum ama onu da sorarsam pek ayıp olur mu diye.

Efendim devam ediyoruz yolculuğumuza. Numaracı dinledik, ardından ise yine burada olmaya devam ediyoruz. Numaracının ardından buradayız. Bakalım şimdi listemizde hangi şarkı var? Ben bir şarkı ekledim listeye. Suçum Yok Masumum radyonuzda olacak. Soner Arıca yorumuyla sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi Soner Arıca radyonuzda olsun. Suçum Yok Masumum bana söylenmedesin. Benim de yine sevmiş olduğum Soner Arıca şarkılarından bir tanesi. Bu şarkının ardından yine burada olacağız. Birazdan geliyorum, bir yerlere ayrılmayın. Gecenin konusunu hatırlatayım mı? Az önce hatırlattım, hatırlatmama gerek yok. Sürekli aynı konuyu söylememize ne gerek var? Dün akşam söyledik o kadar ya. Birazdan hatırlatırız gecenin konusunu. Hadi Soner Arıca ile sizleri baş başa bırakalım. Suçum Yok Masumum bana söylenme desin. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Burası Radyo Kulüp. Maxi.

Soner Erici, suçum yok, masumum dedi. Aydınlar ise yine burada olmaya devam ediyoruz. İyi yayınlar demiş sevgili Bilgin Bayat. Teşekkür ediyoruz. Uğur Oksun aramıza katılmış. Hoş geldin diyorum. Bakalım. Yiğit herhalde aramızda. Doğan Can Güney aramızda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program devam ediyor. 22'ye kadar burada olmaya devam edeceğiz. En güzel şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahipsiniz 22'ye kadar. Bir kez daha hatırlatıyorum ben gecenin konusunu. Gecenin konusu şudur. 90'lı yıllarda bir bakkalda olsaydınız ne alırdınız? Ben mesela leblebi tozu dedim. Çatapat diyen oldu. Neydi? Buz parmak mıydı? Hala buz parmak hala varmış. Neydi o ya? Dondurma vardı buzlu. Meybuz. Meybuz alırdım diyen var. Bugün birisi mandal alırdım. Mandal hala bakkalda mandal var mı ya? Önceden vardı ama şimdi yok. Evet, dün akşam işlemiş olduğumuz ama katılamadığınız o konuya katılmak istiyorsanız buyurun. 90'lı yıllarda bir bakkalda olsaydınız ne alırdınız? Gecenin konusu bunlar ibaret. Şimdi güzel bir şarkı arası. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Bu şarkıyı her anons ettiğimde diyorum ya, bu şarkıyı geç keşfettim ama sabaha karşıydı. Yani 6 mı 5 mi neydi bu şarkı dinledim. Niye güldün ki şimdi? Değişik bir enerjisi var şarkının. Biraz oynak da bir şarkı ama biz dinleyelim şarkıyı, bakalım siz ne düşüneceksiniz şarkı hakkında. Şarkının ismi inşallah Beste Açar. Açar. Evet, Beste Açar. Acar diyor ki mu açarmış. Evet, açar. İnşallah. Say

Onu yadeller alsın. Seni var ya, seni yadeller alsın. Yadeller. Değil mi? Ferdi Tayfur'un bir şarkısı vardı. Yadeller diye. Aklıma geldi şu anda. Bir, az ucundan bir tıngırdatsak mı acaba ya? Yadeller.

0: Ferdi Baba'nın şarkısı Yadeller. Bak bu değişik bir beddua diyor. Seni yiyor Yadeller alsın diyor. Arabası diyor onu diyor Yadeller alsın diyor. Arabası yolda kalsın diyor. Sonra diyor yüzler yersin diyor. Ferdi Baba da ne diyor? Aynen Ferdi Baba biraz damardan giriyor olaya. Yani. Allah Allah! Of! Of! Bu ofa karşıki dağlar değil. Karşıki dağın karşısındaki dağı da yıkılır yani. Düşün. Bu ofa karşıki dağ değil, onun karşısındaki dağ da yıkılır yani.
1: Yine de of.
0: Yine de of. Of, yine of. Of, of.
1: Bir zaman

0: Çalalım mı Ferit Tayfur ya bir tane?
1: Nefesini ateş sanırdım, sanki alev gibi yakışı var.
0: Meryem Karaca aramıza katılmış, hoş geldiniz Meryem Hanım.
1: Öyle mahzun
0: Lokumlu Paşa anası, hoş geldiniz.
1: Öyle güzel gözleri var.
0: Damarsa en damar.

0: O zaman biz bir Ferdi Baba dinleyelim ama Bana Sor şarkısını dinleyelim. Şarkının ardından ise yine burada olmaya devam edelim. Şimdi bu şarkı bizi mahveder ya. Ya derinlere. Hadi Ferdi Baba'dan Bana Sor dinleyelim. Sonrasında bu faslı kapatalım.
1: Aksi Show.
0: Biraz daha radyonuzun sesini açın. Siz de bu sese kulak verin, olur mu?

0: sevgilim, vefasız sevgilim, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.
1: Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu sen gel de bana sor. Bakalım, iyi yayınlar mesajını görüyorum.

Oya'nın esmer arkadaşı Yasemin'di değil mi? Efendim hoş geldiniz. Hanife Usta aramıza katıldı. Merhaba Maxi Show. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar diyorum. Nasılsın? İyi misin demiş. İyiyim. Süte batırılmış bisküvi gibi hissediyorum bugün kendimi. Hoşurtuluyor. Biraz da paramparçayım. Sen nasılsın? Sen nasıl olduğunu yazarsan biz de öğrenmiş oluruz. Pekala. Bakalım. Bana sor demiş sevgili Yasemin değil mi? Yasemin yazmıyordu. Yasemin de herhalde. Soruyorum o zaman 90'lı yıllarda bir bakkalda olsaydın ilk alacağın şey ne olurdu? Sor dedin, sordum ben de. Yine radyo başında dinlemeliyiz diyor sevgili Hanife. Teşekkür ediyorum. Evet demiş Yasemin. Çorumlu Artur aramıza, Artur herhalde değil mi? Aramıza katıldı. Hoş geldin Artur, Çorumlu. Evet, birazdan ikinci konumuzda listemize diyorum. İkinci konumuzda programımıza dahil olacak ya da bu konuyla devam edebiliriz. Hani çok da konu buluyoruz. Kimse yüzüne bakmıyor. Konu bulmuyoruz. Bulmayınca da niye yok diyorsunuz? Sinirleniyorum ama yani. Üzerinde Arap kızı kız olan sakız diyor. Başına Z koyarak söyleyeceğim. Zabel. Değil mi? Zabel. Üzerinde Arap kızı olan bir tane değil mi? Arap kızı olan bir ciklet. Zabel. Başına Z koyunca Zabel oluyor. O marka güzel, sakızları güzel ya. Hala var. Bazı pastanelerde falan görüyorum ben. Bakkallarda denk gelmedim ama var mı? Bazı bakkallarda da pastanelerde var. Şemsiye çikolata mesela. Ya. Evet, Zabel sakızları güzel.

bir yandan bir şeyler yazmaya çalışıyorum Instagram'a, daha doğrusu telefonla. Nasıl gözüküyor burada bilmiyorum ama böyle şey gibi değil mi? Rümel sürerken ağzını açan kadınlar vardır ya hani. Evet, rümel sürerken, rümel ya da likit sürerken ağzını açan kadınlar burada mı? Hadi bir şarkı arası, güzel de bir şarkı arası. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Süpersin diyor, sen de süpersin. Her şeyi... Barış Akarsu'yu rahmetle anıyoruz. Bugün ölüm yıl dönümü kendisinin. Evet, bugün de ikinci şarkımız Barış Akarsu'dan. Şimdi kimdir o, radyonuz olacak. Mekan cennet, dostları melekler olsun. Ruhu şad olsun. Box.

Rahmetle anıyoruz kendisini. Barış Akarsu, mekanı cennet, dostları melekler olsun. Barış Akarsu kimdir o dedikten hemen sonra biz yolculuğumuza devam ediyoruz yine. Şöyle bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyecek Mirkelam ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olmaya devam edeceksiniz. Şimdi ise bir fotoğraf çekebilir miyiz radyonuzda olsun, sonrasında yine burada olmaya devam edelim.

fotoğraf çekebilir miyiz? Dudakların dudaklarında diyor Mirkelam. Sonrasında şarkının sonrasında yine burada olmaya devam ediyoruz tabii ki. Evet, Dillirga radyonuzda olacak. Oha filan olduk yani değil mi? Değil mi? Evet, olmuşuz. Peki, o zaman Dillirga radyonuzda olsun. Sonrasında yine burada olmaya devam edelim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam etsin. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben, Mirkelam'ın ardından Dillirga yani Haluk Levent radyonuzda olacak. Şarkıya baksana, şarkı nananay diye bak.

Bitmeyen şarkılardan bir tanesi. Bitmeyen şarkı yapmışlar ya. Şarkı nananay nananay nananay başlıyor. Nananay nananay bitiyor. Nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay. Bütün dünya buna inansa, birlik olsak, hayat bayram olsa.

Hayat bayram olsa dedik ve saatlerimiz 20.30 oldu. Evet, 20.30 yaptık saatlerimizi. Şimdi ise sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine hakim ol radyonuz olacak. Tuğba Yurt, Volkan Manço radyonuzda. Sonrasında ben yine buradayım.

0: Taxishow.
1: Devam ediyoruz biz yolculuğumuza. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gecenin konusu 90'lı yıllarda olsaydınız bakkaldan alacağınız ilk şey ne olurdu? İkinci konumuzu da ben ekleyeceğim. Eklesem mi eklemesem bir kararsız kaldım ama ekliyorum. Denizde kum, ben de konu. Ben de para diyecektim az daha. Nerede? Allah mı söyletiyor ne? Denizde kum, bende konu. Ya konu şarkıdan yola çıkarak da konu bulunabiliyor. Bir şekilde konu bulunuyor ama konuya kimse katılım sağlamadığı zaman böyle ben bir hoş oluyorum o zaman. Benim hoş olmam da pek hoş olmuyor. Her neyse, ben kıyıya kenara köşeye bir konuyu bırakayım yine de isteyen katılsın. Öyle yapalım yani, ben çok üstelemesem siz katılsanız olmaz mı? Hı? Neydi gecenin konusu? 90'lı yıllarda olsaydınız bakkaldan alacağınız ilk şey ne olurdu diye sordum. İkinci konumuz ise şudur. Nedir? Son zamanlarda en çok duyduğunuz şeyi soruyorum sizlere. Son zamanlarda en çok neyi duydunuz? Bana yazın. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayım. Instagram'daki canlı yayının yorum kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda radyoda yayındayız. Hem radyoda hem Instagram'da, TikTok, Facebook. Onlarda şu an yokuz ama normalde Facebook'tan yayınımız vardı. Açabiliyoruz herhalde, bir bakalım. Olmadı, yarın akşam Facebook'tan da bir yayın açayım da. Diğer telefonla da TikTok'tan da açarız. Yani her taraftan açarız yayını ya.

O zaman benden bir tane daha yok, radyonuz olsun. Hande Yener ve sonrasında yine burada olmaya devam ediyoruz. Benden bir tane daha yok radyonuzda.

Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum be. Ah ne diyor, az duydum diyor. Ne kadar söyledin ki sen? İşte bu yüzden mutlaka hiç durmadan seni seviyorum demen lazım diyor. Ben ne biliyorum, bunu Feridun Düzay söylüyor. Bir şarkısında da aşkın E halinden bahsediyordu. Acaba sevgilisinin baş harfi, sevgilisinin isminin baş harfi E ile mi başlıyordu? Aşkın E hali. Ama sen bana uzun uzun. Biz Feridun Düzay'ın hemen ardından İrem Derici ile programımıza devam edelim mi? Edelim bence. Bitter radyonuz olsun. FD'nin hemen ardından Bitter diyecek İrem Derici. Sonrasında yine buradayız. 20.42 radyonuzu saatler. Dün akşam vakit nasıl geçti anlamadım. Bu akşam sanki vakit geçmeyecek gibi ha. Bu geçmeyecek gibi vakit, yani niye öyle? Size de oluyor mu bazen öyle? Yani zamanın su gibi akıp gittiği zamanlarda kimine göre öyle, kimine göre ise zaman hiç ilerlemiyor. Ama kimine göre bir sabah oluyor, bir akşam oluyor, bir pazartesi oluyor, bir cuma oluyor. Bazı durumlarda mesela bende de oluyor, bazı durumlarda, bazı zamanlarda daha doğrusu hiç geçmiyor ya. Bakıyorum saate 5 dakika geçmemiş. Bakıyorum 20.43 ya. Bir daha bakıyorum. Diyorum ama bir yarım saat geçmiştir. 20.40.

Dirici Bitter dedi. Sonrasında burada olmaya devam ediyoruz. Asu'da aramıza katıldı. Hey Maxi Show, neredesin diyor. Ben buradayım. Sen neredesin? Seni sevmek delilik zaten. Şimdi Ozan Doğulu ve Model Dağılmak istiyorum radyonuzda olacak. Yani programa başladığından bu yana gözüme ilişiyor. Gözüme geliyor. Yani beni çal diyor. Beni dinlet diyor. Ya o kadar üzerime geldi ki dayanamıyorum artık ya. Hadi dinleyelim o zaman Model. Zinet, sen nereden çıktın araya? Sen nereden geldin Zinet'ciğim yani? Biz dağılmak istiyoruz dedik. Zinet geldi araya. Zinet Zali. Zinet Zali. Zinet Zali de olurmuş ama yani. Hadi bakalım, dağılmak istiyorum. Model ve Zinet Zali radyonuzda olacak. Sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Sevgili Ağustos'da bu şarkı sana gelsin.

müsaaden var mı? Bu gece dağılmak istiyorum ben. Doğan Can Güney, hoş geldin. Şarkıda bir nezaket var. Yani nezaketten soruyor. Müsaaden varsa dağılacağım diyor. Müsaaden yoksa niye dağılayım ben kardeşim diyor ya. Müsaaden, hani karşı taraf müsaadem yok dağılma dese ne olacak? Ha? Ya da dağıldıysa hep mi dağıtacaksın acaba bilemiyorum da. Müsaaden varsa dağılmak istiyorum diyor. Yoksa diyor müsaade olacak diyor. Yani müsaade olması lazım diyor. Ama müsaade olunca acaba nasıl dağılacaksın? Daha iyi dağılır insan değil mi? Müsaade olunca. Kızlar gelin ikide burada tepinelim demiş. Lili mesaj göndermiş. Ben diyor tatildeyim diyor. Canlı diyor yemekteyim ben diyor. Sen kayıtları al diyor. Paylaş diyor. Ben yoruma katılırım diyor. Öyle yazmış. Maxi Show. Afiyet olsun. Pino nerede? Pino kına gecesine gitmiş herhalde. Düğüne mi gitti bugün? Düğün mü vardı? Cumartesi ya bugün herhalde düğün vardı herhalde bugün. Ya da kına mı vardı? Nişan olabilir ya da. O bir yere gitti. Yani oynamalı bir yere gitti herhalde. Ağustos'ta böyle yazdı. Minnoş da böyle yazdığına göre. Hani iki de burada tepinelim dediğine göre tamam. Lili tatilde tepiniyor. Oynuyor, zıplıyor, hopluyor. Pino ya kına gecesinde ya da nerede? Düğün olabilir. Nişan olur. Hususi tepinmeye gitmiş olabilir ya, o da olabilir. Sonuçta Pino bu, gider. Geçtiğimiz haftalarda davet gönderdim ama şey dedim, misafirlikteyim dedi. Aynen, misafirlikteyim. Hani insan yarım ağızda söyler ya, öyle derler değil mi? Yarım ağızda söyleme vardı dedi. Misafirlikteyim, olmasa kesin gelirdim. Bugün onun hikayeyi yazdım. Interpol'le aranıyorsun Lilim diye demiş. Ne cevap verdi çok merak ediyorum. Şimdi Antalya'daymış. Alanya'da mı? Antalya'da mı? Hey hey Alanya. Gel gel.

Hadi Melike Şahin'le programımıza devam edelim. Diva yorgun desin. Baba yorgun diye bir şarkı vardı herhalde. Bu da onun değişik versiyonu. Diva yorgun. Baba yorgunu ben biliyorum. Baba yorgun diye vardı. Onu biliyorum. Ha, diva yorgunu bilmiyorum da baba yorgunu biliyorum. Bir bakalım baba yok diva yorgun. Diva yorgun nasıl bir şarkıymış? Bir dinleyelim o zaman diva yorgun şarkısını.

Bakalım saat 2'de konuştuk, ayrıldık ama nereye gideceğini bilmiyorum ki. Ben dışarıya çıkmıştım, daha ses yok. Eve geldim, Pinozan diyor, ses yok diyor. Kız kaçırdılar mı yoksa onu? Bundan sonra her programa geldim, yoklama yapacağım. Kim burada kim değil, yoklama yapacağım. Yani tek ayak üzerinde sıranın önünde, hatta yeşil

duvarın önünde bekleteceğiz. Tek ayak üzerinde. Melike Şahin ve Diva Yorgun radyonuzda olsun. Sonrasında bakalım neler olacak.

sıra bakalım. Çok güzel şarkıdır, severim. 2023'te çok çalıyorlardı. Her yerde çalıyorlar demiş. Evet, biz de çalıyorduk. Şimdi bir şarkıyla sizleri 90'lı yıllara ışınlayacağım. Öyle planları var. Bakalım 90'lı yıllara gidecek miyiz bu şarkıyla, gitmeyecek miyiz? Şarkının sonunda cevabı siz verin istiyorum. Bu şarkıyla 90'lı yıllara gidilir mi, gidilmez mi? Gidilir mi, gidilmez mi? Bakalım. Yorumu sizden bekliyorum. O zaman geliyor şarkımız. Ben ışınlanıyorum.

0: Nedir? Pino Can katılmış yayınımıza, hoş geldin. Figen katılmış, hoş geldin. İki gözümün çiçeği geldi diyor. Hani Asude gelmez diyordun, ne oldu? Gelmez diyordun. Pino, Asude dedi ki gelmez dedi. Yani Pino dedi gelmez bu akşam dedi. Kesin düğüne müğüne gitmiştir dedi. Maxi siz olmayınca gül cemalini göstermiyor demiş. Yüz görümlü istiyorum, evet. Uyuyordum şimdi açtım gözlerimi demiş. He? Saatimiz kaç? 21.03. 3 dakika önce katılmış olsan 21'de açmışsın gözlerini. Miskin! Uykucu Şirin.
1: Ey bu horlayanlar kim? Horlayanlar

Şimdi gelir ekrana sizi tek ayağınız üstüne beklemeye karar verdi Lili ile Hüseyin diyor. Yo, hepinize, hepinize. Evet, Miskin şarkısını Pino'ya gönderecektik. Bunun kaydı bozukmuş ya. Selamlar diyor sevgili Figen, hoş geldin tekrardan.

Yazılan mesajları okumaya çalışıyorum bir yandan da. Bakalım Asudem demiş. Asudem benim Cemal'im yapmaz diyordu. Bir dizi var değil mi? Benim Cemal'im miydi? Benim Cemal'im yapmaz diyordu. Benim Asudem yapmaz. Benim Cemal'im yapmaz. Benim Kemal'im yapmaz. Kemal miydi Cemal miydi o ya? Hangi televizyon, hangi kanalda bilmiyorum. Benim Kemal'im miydi ya? Benim Cemal'im yapmaz mıydı? Öyle miydi? Kemal miydi Cemal miydi ya? Benim Asudem yapmaz. Hep yapmaz dediklerimiz yaptı ya. Hep öyle oldu ya. Kesin sen demişsindir. Hem de diyor neler neler dedin diyor. Ben söylemedim. Asu de dedi. Lil dedi. Tatil de dedi. Geziyor dedi. Pino dedi. Herhalde dedi. Kına gecesine mi gidecek dedi. Düğün mü varmış dedi. Komşusu mu evleniyormuş dedi. Bir şeyler dedi yani. Yani komşunun kınasının ya da nişanın olduğunu ben nereden bileyim? Siz hem öğlen konuşmuşsunuz onunla. Günler sonra yağmur ve serin hava bulduk diyor Maxi. Dokunma, uyuyacağım demiş. Uyuma be. Yapma ya. Bak bugün ben de öyle yağmurlu bir hava bulacağım zannettim ama bir ara bir yağmur yağacak gibi oldu. Hatta yağdı. Ben bir yere girerken böyle bir yere giriyordum. Girerken bir yere yağıyordu. İnce ince böyle. Çıktığımda yağmur yok, günlük güneşlikti, çok fazla durmadım yani, bilemedim 20 dakika. Hadi taş çatlasın yarım saat, 30 dakika durayım. 30 dakikada her taraf böyle günlük güneşlik olmuştu. Hani yağacak mı, ne oldu? Pino uyumasın diye elimizden geleni yapıyoruz, uyuma. Hoş buldum Max diyor sevgili. Yalan mesajını görüyorum, yalan söylüyorsun.

0: Evet, Spino diyor Maxi'ye sorsana demiş, makyaj mı yapmamış acep diyor. Ekrana göstermiyorum, ekranda kendimi göstermediğinden kaynaklanıyor bunlar. Kahve isteyen var mı? Kendime yapacağım mı diyor. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Lütfen bana. Arzu! Arzu kahve istiyorum.
1: Oha, fon oldum yani.
0: Arzu! Arzu benim kahvem nerede?
1: Oha, fon oldum yani.
0: Olma ya. Arzu! Arzu diyorum. Arzu dedim. Çok eskiden böyle, hatta hala da oluyor. Örnek veriyorum şimdi. Pino değil mi çocuğunuzun ismi? Mesela AVM'de dolaşıyorum. Pino dedim. Çocuğun annesi ya da kızın annesi kızı çağırıyor. İşte Pino dedim. Ama sen Pino dedin de Pino ortalığı orada karıştırdı. Pino diyorsun ama Pino'ya baktığın yok. Ortalığı karıştı. Pino orada ortalığın

0: o söyleyemedim mi burada ortalığı. Ama hala Pino dedim. Pino dedim diyene kadar sen çocuğun yanına bir gitsene. Tamam Aksi bağırma, yapıyorum kahve demiş. Çabuk, çok çabuk yani. Çabuk diyorum.
1: Çıkmayacaksın dışarı. Çıkmayacaksın.
0: Yok bu yanlış efekt oldu. Yanlış jingle. Yanlış jingle. Bu gülüşü çok seviyorum ya demiş. Hangi gülüşü? Bunu mu? Bunu mu şunu mu? Hangisini? Bu mu?

Evet, ilkin diyor. Yani bu mu? Şimdi delirteceğim, şimdi çıldırtacağım. Bu mu yoksa şu mu? Bak bu da var. Ha şöyle bir gülücük de var yani. Ha şu da. Bak bu da var. Gülücükten bu, şu da var. Şu da var. Ya, ama herhalde bu. Cilveli gülüyor.

0: Moderatörden bir şarkı dinleyelim artık, çıldırdı şeyi de Pino, evet diye bağırıyor.
1: Çıldırtan tek program Maxi Show.
0: Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha. Ay tamam, hiçbirisi diyor. Olmadı.

Lili giremiyorum, Lili giremiyor, Lili giremiyorum yazıyor. Selam söyle yazıyor. Yayın atmıştım diyor. Evet, o Can'la yemekteymiş. Can da kızacak en sonunda. Başlayacağım diyecek Maxi Show'una. İzlemeyeceksin bir daha, dinlemeyeceksin. Sana afiyet olsun kuzum demiş. Bana da kahve geliyor, bana afiyet olsun yok mu? Aşk olsun ama. Hadi bir şarkı arası verelim. Ben bu şarkıyı sizlere armağan edeyim. O zaman gelmiş olsun. Bir taş attım pencereye, tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok dedi. Hadi gelsin bakalım, gelsin. Hop.

0: Hoba! Hadi, seversiniz bu şarkıyı. Bir taş attım. Bir taş attım pencereye, tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok dedi. Armut dalda, kız balkonda sallanır, vay vay. Ne alaka? Tamam mı kanka?
1: Pencereye tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok dedi. Vay vay, anası çıktı.

0: Ahe ahe ahe.
1: Şimdiki kızlarla
0: hoş olur.
1: Bulacaksa
0: vay vay.
1: Şimdiki kızlar ne hoş olur.
0: Ahe ahe.
1: Öpüşürken yemek.
0: Öpüşürken yemek yanmış olacak. Öpüşürken yemek nasıl yanıyor olacaktı ya?
1: Sallanır vay vay. Şeker yemek.
0: Biz bunu işin uzmanına sorarız ama bugün değil. Ben gidip bir yukarıya bir bakayım Millili'ye. Minnoşum 15 yıl yatırım en kötü diyor. İyi yayınlar kardeşim, kolay gelsin diyor Mehmet Erza. Mehmet göndermiş. Sağ ol, hoş geldin. İş yerindeki patronumun diyor. İş yerindeki patronunun tatilde rahatsız ettiği eleman gibiyiz diyor. Can'la Lili'yi bir rahat bırakmadık. Evet, gençleri niye rahat bırakmıyorsunuz? Yani tam böyle şimdi onlar tatilde tam... tam böyle havuza gidecekler.
1: Vay vay al.
0: Tabii, yemeğe gidecekler. Dırt birisi Instagram'dan mesaj gönderir. Bırt birisi yayın gönderir. Dırt birisi yayına davet eder. Pırt birisi etiketler, zort birisi oradan bir şey yazar, jort birisi buradan bir şey yazar. Ya ondan sonra kabak bana patlayacak. Can da diyecek, dinlemeyeceksin bu maksiyonu. Yatalım mı vay vay? Şaraba
1: katalım mı vay vay?
0: Kötü oluyor, kötü. Hadi gidiyoruz yavaş yavaş. Ay. Ay. Bugün erken geldim, siz hiçbiriniz yoktunuz. Lazlo ben demiş, Lazlo. Var mı Lazlo gibisi? O Lazlo, Nazoy değil mi? Bu Lazlo, Lazlo. Vay vay, var mı Lazlo?
1: Katalım mı vay vay? Atalım mı Arap kızı? Atalım.
0: Selam olsun buradan sevgili Mehmet'e, Lazo'ya. Lazo. Bir dönem Flamingo FM'de beraber çalışıyorduk. Flamingo Radyo'da, Radyo Flamingo ya da Flamingo FM'de. Çok güzel günlerimiz geçti. Dunlay. Hop. Yandan. Ay. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Yarın akşam saatler 20'yi göstermiş olduğunda diyoruz ama 19'da da gelebilirim yarın akşam yine. Defolup gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öyle böyle şöyle değil. Harbiden seviyorum ama yani. Ne öyle ne böyle ne şöyle. Harbiden.
2: Aklıma bin türlü çılgınlık gelir.
0: Lili tatildeyken bak hem de.
2: Dimden geçerim seni
0: önce.
2: Şeytan diyor tut elinden al.
0: Beni uyandırıp erkenden gideceksin değil mi demiş. Gidemezsin diyor. Hayır diyor. Sen hayır. Önce.
2: Kendimi tut.
0: Lili beni andı herhalde. Lili. Pino sana ben dinini söyleyeyim ya. Hatem tutem ben seni. Şekere gatem ben seni. Akşam bu ben gelende oy. Önüne atem ben seni. Hop hop ne olsun oğlum.
3: Atıyorsun. Kanımı kaynatıyorsun.
0: Biz de seni çok seviyoruz demiş. Ben daha çok seviyorum baba.
3: Delilendim sana ya.
0: Delilendim. İyi yayınlar Maxi diyor. Doğancan Güney. Vargoz'a ver.
3: Kanımı kaynatıyorsun.
0: Vargoz.

İnsan der ki kalbimi hoplatıyorsun der, içimi hoplatıyorsun. Ben bu şarkıyı paylaşmıştım ya. Birisi yazmıştı bana tam tersi olması gerekmiyor mu diye. Bu doğru. Aynısını ben de yayından söylemiştim. Tam tersi olması gerekmiyor mu ya? Niye öyle olmuş ki? Niye öyle yapmışlar yani? Vargoz! Yarın akşam saatler 20'de görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız. Yüzünüzden sevginiz asla ters söyledim. Olmadı. Ondan kapatıyor dünya. Dünya niye dönüyoruz ki? On demiş. Onda kapanıyor diyor. Onda kapanıyor diyor demiş. Öyleydi, bugün erken geldim, erken gidiyorum. Normalde öyle yapmıyordum ama bugün yapıyorum. Arada yapıyorum, idare edin. Arada bu garibi idare edin bu adamı ya. Şu adam, şu kardeşinizi gidip idare edin. Şaka bir yana, yarın akşam görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum, tekrardan söylüyorum. Hepinizi öyle böyle şöyle değil, harbiden seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda. Her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgi.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

dedi, söyledi. Hepsinle konuşmazsan.